20 MHz'a da işiniyor. Dönüşüm tiyatrosu ayalımız per para. Radio Status Capsule.